0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Reklamlar.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
4: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
5: Derken rezervasyon.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksim puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksim puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksim puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul FM'de yepyeni bir hafta sonu ve yepyeni bir hafta sonundan herkese sevgiler, selamlar. Tabii ki biliyorsunuz cumartesi pazar günleri saat 13'te İstanbul FM'de başlayan program Top 10 listesi sevgili dinleyiciler. Ve bir saat boyunca da geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve tabii ki en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralıyoruz. Yani her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Bu hafta listemize baktığımız zaman yeni bir giriş yok ama inişler çıkışlar var. Bu hafta acaba İstanbul FM Top 10 listesinde zirvede olan şarkı ya da isim hangisi, onu ilerleyen dakikalarda hep beraber göreceğiz sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki bir numarayı dinlemek isterseniz de burada kalmanız yeterli. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Yalçın Alaca mikrofon başında. Ve İstanbul FM Top 10 listesinde listemize 10 numarayla başlıyoruz. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman da artık bu hafta listemize veda eden iki ismi görüyoruz sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta 9 numarada dinlediğimiz bu ikili bu hafta bir basamak daha geriledi, düşüş sergiledi ve İstanbul FM Top 10 listesine veda ediyor. Emre Altuğ ve APO ikilisinden bahsediyorum. Serseri isimli şarkılarıyla haftalardır Top 10 listesindeydiler. Ancak bu hafta artık listemize veda eden ikili oldular. Serseri isimli şarkılarıyla Emre Altuğ ve APO bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 10 numarada.
1: 10 numara. 10 numara.

0: değilim ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepenge az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Yalçın Alıcı mikrofon başında Top 10 listesi devam eden, başlayıp da devam eden program. 10 numarada bu hafta Emre Altuğ ve APO ikilisi vardı. Serseri isimli şarkılarıyla artık listemizdeki son haftalarıydı diyebiliriz. Ve geldik bu haftanın 9 numarasına. Bu haftanın 9 numarasını dinlemeden önce bir hatırlatma yapalım. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıları sizler de zirveye tabii ki taşıyabiliyorsunuz. Göndereceğiniz mesajlarla, yani oylarınızla. Bunu nasıl yaparsınız hemen söyleyeyim. WhatsApp'tan bu hafta ya da istediğiniz gün tabii ki Top 10 listesinde beğendiğiniz, sevdiğiniz isim ya da şarkıları yanına Top 10 yazarak 0544 886 1886'ya gönderebiliyorsunuz. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcının adını yazın, yanına Top 10 yazın ve mesajınızı oy olarak WhatsApp üzerinden kullanabilirsiniz. Biraz önce de söylediğim gibi beğendiğiniz şarkı veya şarkıcıları zirveye taşıyabiliyorsunuz oylarınızla. Ve geldik bu haftanın 9 numarasına. Bu hafta 9 numarada bir basamaklık yükseliş kaydeden Elif Buse Doğan'ı görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 10 numaradan listemize merhaba demişti. Yangın Yeri isimli şarkısıyla sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseldi ve Top 10 listesinde bu hafta 9 numarada.

İstanbul FM Top 10 listesindeyiz. Zirveye doğru ilerliyoruz. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz tabii ki. Ve tabii ki Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını dinliyoruz arka arkaya. Keyfinize de keyif katıyordur diye düşünüyorum. Listemizde geldik bu haftanın 8 numarasına. Bu hafta 8 numarada da haftanın en kötü düşüş sergileyen bir ismini dinleyeceğiz birazdan. Geçtiğimiz hafta 6 numarada dinlemişti kendisini. Bu hafta 2 basamaklık bir düşüş sergiledi ve İstanbul FM Top 10 listesinde Sıla Hayran şarkısıyla 8. sırada.

İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesine bütün hızımızla devam ediyoruz. Zirveye doğru ilerliyoruz tabii ki. Ve rekabet çok yüksek bu hafta. Top 10 listesine baktığımız zaman. Geldik listemizin 7 numarasına. Bu hafta 7 numaraya baktığımız zaman geçen haftaki yerini koruyan bir ikiliyi görüyoruz. Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisi Benden Sorulur isimli şarkılarıyla geçen haftaki yerini koruyarak bu haftada İstanbul FM Top 10 listesine 7 numaradan sesleniyor.

ve geldik bu haftanın 6 numarasına. Bu hafta 6 numaraya baktığımız zaman da haftanın en iyi çıkış sergileyen isimlerinden birini görüyoruz. Birazdan şarkısını dinleyeceğiz. Ancak hemen bahsedeyim. 28 Haziran'da aylardır çalıştığı, aylardır hazırlandığı o Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konser 28 Haziran'da ve o günde geldi çattı diyebiliriz aslında. Blok 3'ten bahsediyorum. Geçen hafta 8 numarada dinlemiştik kendisini Kayıp Kalp isimli şarkısıyla ve bu haftada 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti. İstanbul FM Top 10 listesinde hızlı ama emin adımlarla da yükselen ilerleyen şarkılardan isimlerden biri oldu. Blok 3 ve Kayıp Kalp şarkısı bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 6 numara.

0: yıldızda.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Tatil Sepeti.
2: Reklam.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
6: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
7: İstanbul FM Top 10 listesine devam ediyoruz ve listemizi yarıladık. Tam ortasına geldik. 5 numaraya geldik. 5 numaradaki şarkıyı birazdan dinleyeceğiz. Ancak her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 10 numarada artık listemize veda eden bir ikili vardı. Emre Altuğ ve APO, şarkıları serseri.
6: 10 numara. 10 numara.

Ve geldik İstanbul FM Top 10 listesinde 5 numaraya. Listemizi yarıladık. Tam ortasındayız. Bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman aslında hayranları da biraz üzgün ve gözü yaşlı. Çünkü zirvenin mutlaka sahibi olabilir gözüyle bakılıyordu. Bu şekilde yorumlar, mesajlar da geliyordu sizlerden. Ancak maalesef zirveye sahip olamadı. Sezen Aksu'dan bahsediyorum. Geçen hafta kendisini 3 numarada dinlemiştik Aşk Dansı şarkısıyla. Ancak bu hafta 2 basamaklık bir gerileme kaydetti ve Top 10 listesinin tam ortasına 5 numaraya yerleşti. 5 numara. 5 numara.

0: İstanbul FM'deyiz. Yalçın Alıcı mikrofon başında Top 10 listesi devam ediyor. Zirveye de çok az bir zaman kaldı. Zirvedeki şarkıyı merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli sevgili dinleyiciler. Ve bu haftanın 5 numarası Sezen Aksu Aşk Dansı şarkısını geride bıraktıktan sonra geliyoruz listemizin 4 numarasına. Bu hafta 4 numaraya baktığımız zaman yine kötü düşüş sergileyen isimlerden birini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 2 numarada dinlemiştik ama daha önceki haftalarda tam 2 hafta boyunca zirvede kalmıştı. Sonrasında düşüşleri de devam etti. Derya Uludan bahsediyorum. Hani isimli şarkısıyla geçen haftadan bu haftaya 2 basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 4 numaradan sesleniyor.
1: 4 numara. 4 numara.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik ilk 3'e. İlk 3'e baktığımız zaman ben her hafta söylüyorum zaten. İlk 3 yoğun tempo ve yoğun rekabet dolu bir sıralama. Bu hafta 3 numaraya baktığımız zaman da emin adımlarla zirveye doğru ilerleyen iki ismi görüyoruz. Aslında daha önceki programlarda da yorumlamıştık biraz ve sizlerden epey de oy almaya başladı. Acaba ilerleyen haftalarda zirve sahibi olabilirler mi? Onu hep beraber göreceğiz. Ancak bu hafta 3 numaradan seslenecekler bizlere. Geçen hafta 5 numarada dinlediğimiz başarılı ikili Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisi İncir Ağacı şarkısıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Sizlerden gelen oylarla da 2 basamaklık yükseliş kaydederek Top 10 listesinde 3 numaradan bizlere sesleniyor.
1: 3 numara.

0: 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı. Bir şarkı sonra zirvedeki şarkıyı hep beraber duyacağız, dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler. Ve geliyoruz bu haftanın 2 numarasına. Bu hafta 2 numaradaki şarkıya baktığımız zaman sizlerden bayağı oy alan bir ismi ve şarkıyı görüyoruz. Geçen hafta 4 numarada dinlemiştik kendisini ve bu hafta da 2 basamaklık bir yükseliş kaydederek zirveye ortak oldu. Bir sonraki hafta ya da ondan sonraki hafta bilemiyorum. Zirvede dinleyebilir miyiz? Yine bunu sizin oylarınız gösterecek. Geçen hafta 4 numarada dinlediğimiz Mebrure Değilim isimli şarkısıyla 2 basamaklık yükseliş kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 2 numaradan zirveye ortak oldu.
1: 2 numara.

0: Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: Maksimum. Reklamlar.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik zirvedeki şarkıya. Ancak zirvedeki şarkıyı dinlemeden önce geride bıraktığımız 4 şarkıyı bir hatırlayacağız kısa kısa. Bu hafta 5 numarada Sezen Aksu vardı, şarkısı Aşk Dansı.
1: 5 numara.
2: 5 numara. Umurumda mı dünya baksa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
0: Listemizin 4 numarasında Derya Ulu'yu dinledik, şarkısı Hani.
1: 4 numara.

Cool FM Top 10 listesinde geliyoruz bu haftanın bir numarasına sevgili dinleyiciler. Bu haftanın bir numarası geçen hafta olduğu gibi de değişmiyor. Geçen haftaki yerini koruyan Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftada zirvede. Şarkıyı dinlemeden önce isterseniz Mabel Matiz'le alakalı en yakın tarihteki bir konseri hatırlatayım size. Ve İstanbul'da olacak 3 Temmuz'da Cuma günü Sarıyer'de Vadi Açık Hava'da, yani İstanbul Sarıyer'de Vadi Açık Hava'da dinleyebileceksiniz kendisini sevgili dinleyiciler. Ve Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla Mabel Matiz bu haftada İstanbul FM Top 10 listesinde zirvede. 1 numara.

İstanbul FM Top 10 listesinde benim için veda zamanı geldi. Ama öncelikle hepinize çok teşekkürler. Bugün de bize zaman ayırdınız, bizimle birlikte oldunuz. Teşekkür ediyoruz bir kez daha sevgili dinleyiciler. Hemen bir hatırlatma daha yapalım. İstanbul FM Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcıyı sizler oylarınızla zirveye taşıyabilirsiniz. Oyunuzu WhatsApp üzerinden kullanıyorsunuz. Top 10 listesinde o beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcının adını yazın. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da 0544 886 1886'ya mesajınızı oy şeklinde göndermiş oluyorsunuz. Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden görebilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul FM mobil uygulamasından da görme şansına sahipsiniz. Lütfen İstanbul FM'i de sosyal medyadan takip etmeye devam edin. Instagram'da aktif durumdayız ve oradan da bütün her şeyden haberdar olabilirsiniz dedikten sonra çok keyifli bir hafta sonu olsun istiyorum sizler için. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Reklamlar.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye var.

0: arası.
1: Reklamlar.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Derken rezervasyon.

0: seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Reklamlar. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: arkası.
1: Reklamlar.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.